Eşit eya acı mo bendi eya beginat isnil ande mo bendi eya acın hanat ez a nat ince bizi tosedi ya dolayca. Kwa 2026 horseshoe pitching tournament nani a dolayca ve Pine Hill softball field ya dolayca June 27 gunet dolayca ve ince bi benigo acı eya ben ya hatajit ille dolayca. Nast edo khadol jishla na kida akhwan nenigi et edo lishla ne tra alaj has kagi shi e yat ego a jibilik eda alye naso na di ke holo go 505-370-5424 a jishi e ya besh be khol net do lishla ne go kwaed e ya nal tos a jit e ya be nil tos a ko yat e bene good morning adi isin adi yat e